0: Peki, sen şu ne?
1: Ko musun ne ne de şunlar bir fonlar var nasıl bunu ne logo şunlar mı nasıl var ama ama ilan sıka website ya yine jingo www.fleetforest.co.za hamu aga Google rafa ko Fleet Forest FLEETFORREST ay bana kaba ikuma ba ba checka şunlar şunlar na number tı kwala ba iPhone ya
0: Ekensil me van a sucurar acá. Danke. Alright, ngona bangisebha mina nakuthemba nokuphumela kwesho bam shibhelete endleveni burisana kahle naba Fleet Forest track ngona bangisebha mina bakurandeka va ri tanani le vahlavi le miya dyondza swin'wanyana na vona moni ku i
2: xana u na ku tsakela kumbe vuswikoti byo xavisa no navetisa ngungoveka swa timovha kumbe tracker Fleet Forest vehicle tracking ya ku rhamba nakambe ka simina ya leyi vitaniwaka Track and Sale Like a Boss a Giyani hi 29 September 2026. Tata kuma opportunity partner na hina transport ya marhita va yi ri koho kusuka Phalavura, Malamulele ni Thohoyandou. Tsarisa xipesi xa ha kumeka eka www.fleetforest.co.za kumbe eka WhatsApp number 0687790297 i mahala.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya